Russian. Radyo Eksen.

Hatta sığdıramadıklarım bile oldu bugünkü listeye. Yani hem oyuncu olup da aktör, aktris olup da hem de çok iyi şarkı söyleyebilenlerin bugün listesi. Mila Jovovich'le açtık bugünkü programı. Satellite of Love en iyilerinden biriydi bence. O yüzden başa yerleştirdim. Çok sevdiğim The Million Dollar Hotel filminde Lou Reed'in Satellite of Love şarkısını o kendine has tarzıyla söylüyordu. Dinlediğimiz oydu zaten Satellite of Love. Aslında kendisini 90'larda çıkardığı The Divine Comedy adında bir de folk pop albümünde mevcut, devamına bakmak isterseniz. Sonra Bing Crosby dinledik. O da Hollywood'un altın çağının en büyük aktörlerinden biriydi. Rudolph the Red Nose Reindeer dinlediğimiz şarkısıydı. Bu klasiklerden biriydi. Şimdi Joaquin Phoenix'e geçiyoruz. Bugünkü programda çok fazla biyografik filmlerde rol almış sanatçıların o filmlerdeki canlandırdıkları karakterlerin şarkılarını söylediklerinin de örneklerini göreceğiz. Onlardan biri bu. Joaquin Phoenix, o da Johnny Cash'i canlandırırken I Walk the Line diye tüm şarkıları aslında stüdyoda kendi seslendiriyor. Ve bence inanılmaz iyiydi. Hemen bir I Walk the Line dinleyelim. Evet, Reese Witherspoon da var. Hatta birlikte bir parçalarını da ekleyeceğim bugünkü programa. Eğer yer kalırsam I Walk the Line'a devam ediyoruz. Hoş geldiniz programa.

Radyo Eksen'in sabah programını dinliyorsunuz. Gülşah Güray ben. Bu cuma listesinde konsept programlar yapıyoruz cuma günleri. Tam listesinde tam bir oyuncu ama aynı zamanda müzisyen diyebilir miyiz bu tam listesini? Yani başına tam koyacaksak eğer bimiyorum, bakarız ona. Matthew Morrison'ın Gwyneth Paltrow'dan Somewhere Over the Rainbow'du dinlediğimiz, bu Glee dizisinin müziklerinden biriydi. Gwyneth Paltrow diziye konuk oyuncu olarak, Holly Holiday olarak girdiği zaman bu şarkıyı birlikte seslendiriyorlar. Somewhere Over the Rainbow listemizde yer alıyor. Bir diğer efsane performanslardan birine geçiyoruz. Genelde albüm olarak kaydedilmiş olanlar ya da bir grup kurmuş olanlar da bu listede mevcut ama genelde bir filmde seslendirdikleri şarkıyla bu listede yer alan oyuncular fazla. Mesela Selma Hayek gerçekten bu efsane performanslardan birini olduğunu söyleyebiliriz bunun. Bu Frida Kahlo'nun hayatını canlandırdığı ve hatta ona Oscar adaylığı da getiren 2002 tarihli Frida filminin unutulmaz performanslarından biri. Sahne de çok iyiydi. İzlemeyenler varsa eğer, ki zannetmiyorum ama izlemeyenler varsa bu heyecanını, büyüsünü de bozmak istemem. İzlersiniz belki. La Bruja'yı dinleyeceğiz. Yani cadıyı Selma Hayek yorumuyla şimdi Radyo Eksen'de sabah programında sırada.

0: Saint-Vincent. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
1: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
1: Mutlu Akü bir numara.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
3: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
1: İçtikçe iyi hissedeceksin.
4: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Zoe de Chanel yorumuyla Hello'ydu. Zaten M Word ile bir araya gelerek She and Him adında bir grupları vardı kendilerinin. Şimdi Bette Midler'a geçeceğim. Radyo Eksen'de Blondie şarkısı One Way or Another'ı dinleyeceğiz. Bette Midler bu parçada, sadece o da yok bu arada. Bizim dinleyeceğimiz bu şarkıda Hocus Pocus 2 filminde yer alıyor. Burada Sarah Jessica Parker ve Katie Najimi de ona eşlik ediyor. One Way or Another'la devam edelim yayına.

0: That little old man, he just treats it so good.
1: Piknik yolunda gününü kahveyle güzelleştir. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: the kiss of fire.
1: Chivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.
2: 96.2
1: Radyo Eksen'de Dünşah Güray yayında.
2: Radyo Eksen.

Shallow, Bradley Cooper da elbette bu listede olması gerekiyordu. Radyolarını yeni açanlar varsa eğer, hem oyuncu olup hem de gayet iyi şarkı söyleyen sanatçılardan bahsediyoruz. Bugünkü programın listenin gidişatı bu yönde. Saat 10'a kadar da devam edecek Radyo Eksen sabah programı. Lady Gaga ile birlikte seslendirdikleri şarkıydı Shallow. A Star Is Born filminin kalbi olarak da söyleyebiliriz aslında. Bu parçayı 18 ay boyunca vokal eğitmenleriyle çalıştığını daha sonraki verdiği röportajlarda söylemişti Bradley Cooper. Hatta bu rolüne hazırlanırken Eddie Vedder'den çok etkilendiğini de bir yerlerde okumuştum. Shallow'da dinlediğimiz şarkı. Şimdi bir başka oyuncu, müzisyene geçiyoruz. Müzisyen demeyeyim, hani belki o kadar iddialı olmak istemezler kendileri ama gayet iyi kayıtları olan sanatçılar hepsi. Jeff Bridges'a geçeceğim şimdi. Crazy Heart filminde Otis Bad Blake karakteriyle izlemiştik kendisini. Falling and Flying şarkısı bu karakterin tüm hayat felsefesini özetleyen şarkısıydı. Onu dinleyerek devam edelim isterseniz.

0: Thank you.
1: 96.2 Radyo Eksen. Sinema tutkunları için film ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da.
2: Radyo Eksen katkılarıyla.
3: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek.
4: Reklam.
5: Çay, simit, bahçıvan. Koşu

0: 40 yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, sızmadan dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
2: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3. 700 TL ve üzeri Milangaz otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar Hopi.

listesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Alyanslı olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Alyans katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Alyans ailemle. Bugünden yarına Alyans seninle. Detaylar ve koşullar için alyans.com.tr.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen'de Dışak Güray yayında. Haribo Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki etkinliklerinden bahsedeceğiz. Murat Erdoğan stand-up Kim Kime Dumduma yarın akşam Paribu Art'ta. Plazadan sosyal medyaya, WhatsApp gruplarından yapay zekaya uzanan modern hayatın absürtlükleri bu kez sahnede. İstanbul ve Londra'da sahne alan Murat Erdoğan, 17 yıllık kurumsal hayatından ve gündelik yaşamdan topladığı tanıdık hikayeleri Kim Kime Dumduma'yla kahkahaya dönüştürüyor. Üstelik yalnızca çevresindekileri değil, kendisini de es geçmiyor. Murat Erdoğan'ın stand-up şovu yarın akşam 20.30'da Paribu Art'ta.
2: Renk enteresan. Renk seçimi.
3: Renk enteresan abi. Renk enteresan, şekil de enteresan.
2: Şekil de enteresan Serdar.
3: Ben bu şekilde ilk defa görüyorum.
1: VR deneyimi 35 Mayıs, 31 Ekim'e dek Paribu Art'ta. Sahneye bu kez VR gözlüklerinin ardından bakıyoruz. Crack'in izleyici deneyimini dönüştürmeyi hedefleyen ilk VR yapımı 35 Mayıs, 180 derecelik görüş alanıyla seyirciyi hikayenin dünyasına yaklaştırıyor. Berkun Oya'nın yazıp yönettiği yapımda Asiye Dinçsoy, Berkun Oya, Cihaz Süvarioğlu, Çağlar Çorumlu, Erdem Şenocak, Fatih Artman, Gönül Gezer ve Nebi Tolga Yılmaz yer alıyor. 35 Mayıs VR gösterimi 31 Ekim'e dek Paribu Art'ta. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
0: Paribu Art sundu.

96.2 Radyo Eksen'le sabah programını dinliyorsunuz. Herkesin keyfi yerinde umarım. Gülşah Güray ben ve saat 10'a kadar da size eşlik edeceğim. Bu cuma listemizin konusu hem oyuncu olup hem de çok iyi şarkı söyleyen müzisyenler listesi. Hem bunlar burada da Ewan McGregor'da Moulin Rouge filminden seçtiğim gibi herhangi bir filmde seslendirmiş olabilir, kendi grupları olabilir, albüm çıkartmış olabilir kendi ismiyle, fark etmez. Ama oyuncu olup da asıl mesleği oyunculuk ya da oyuncu olarak tanıyıp da daha sonra müzisyen kimliğini keşfettiğimiz sanatçıları ben bugünkü listeye topladım. Ve sığdıramadım da çok fazla var aslında. Çok fazla eskilere giremedim mesela. Arada sadece birkaç tane yer veriyorum. Ewan McGregor, bu da dediğim gibi El Tango de Roxanne, Moulin Rouge 2001 senesindendi. As Police şarkısının farklı bir versiyonunu dinlemiştik burada kendisine. Jose Coman ve Jose Feliciano eşlik ediyordu. Şimdi bir başka şarkıya geçiyoruz. Şimdi de dinleyeceğimiz Amanda Seyfried. Ona Ashley Lilly ve Rachel McDowell eşlik ediyor. Bu da Mamma Mia filminden Gimme Gimme Gimme ile devam ediyoruz programa.

iki tane arka arkaya Abba şarkısı çaldın denmesin diye araya girmek zorunda hissettim şu anda kendimi. Amanda Seyfried, Asha Lily, Gimme Gimme Gimme yorumundan sonra yine bir Abba parçası dinleyeceğiz. Yine Mamma Mia'dan. Bugünkü konumuz oyuncu olup da çok iyi şarkı da söyleyen sanatçılar olduğu için Meryl Streep'i de hemen arkasına eklemek istedim. The Winner Takes It All'u da dinleyelim bu defa. Meryl Streep Radyo Eksen'de.

Rebecca Seehall. 96.2 Radyo Eksen'deydi. Nereden tanıyoruz kendisini? Dexter'dan, Six Feet Under'dan. En sevdiğimiz diziler arasında idi. Yani benim çevremde en azından. Bu CNBC döneminde özellikle. Hala da ben oturup izliyorum. Six Feet Under'da, Dexter'da hiçbir şey kaybetmemiş güzelliğinden. Hani böyle zamanında izleyip de ben bunu mu beğendim dedikleriniz ya da ben okuduklarınızdan öyle belki öyle bir hissiyat geliyordur ya. Onlar da olmadı. En azından benim için öyle, bilmiyorum. Siz de aynı şeyleri hissettiniz mi? Neyse, Absolute Beginners'ı dinledik şimdi. David Bowie şarkısıydı bu. David Bowie ölümünden hemen önce kendi kült şarkılarının oluşan Lazarus isimli bir sahne müzikali yazdı. Ve kendisi David Bowie, başrol karakteri olan uzaylı Thomas Jerome Newton var. Onu canlandırması için bizzat kendisi Michael C. Hall'u arıyor ve onu seçiyordu. Onun yorumuyla dinledik. O yüzden Absolute Beginners'ım. Şimdi bir başka efsaneye geçiyoruz. Patrick Swayze'ye geçeceğim. O da Dirty Dancing 1987 filminden She's Like the Wind'le bu listemizde yer alacaktı elbette.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen. Pozitif müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
3: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
0: Caz'ın bugün nereye gittiğini merak ediyorsan 24 Ekim'i boş bırakma. Güney Londra'nın caz sahnesini yeniden şekillendiren davulcu ve prodüktör Yusef Daez, Black Classical Music albümünün ardından Paribu Art sahnesinde. Ivor Novello ödüllü albümün parçalarını her gece farklı ilerleyen doğaçlamalarla çalıyor. 24 Ekim Cumartesi saat 21. Yerini şimdiden ayırt. Biletler için Paribu Pass.
4: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
5: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA eczanelerde.
6: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de. Umran
7: Oto Ekspertiz. Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3. 700 TL ve üzeri Milangaz Otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar Hopi uygulamasında.
8: Alışveriş gücü. Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
9: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
10: Seviyorsan sevimi çok. Süper süzme gemisi yok.
0: Pozitif müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam ediyor.

Phantom of the Opera 2004 versiyonunda Amy Rossum'u dinledik. The Phantom of the Opera 96.2 Radyo Eksen'deydi. Pinewood stüdyolarında Londra'nın hemen dışında çok meşhur bir stüdyodur. Burada kaydedilmişti. Amy Rossum bu listede yer alan oyuncu, müzisyen, sanatçılardandı. Şimdi çok fazla mesaj geliyor. Sir Christopher Lee'yi de bu listeye mutlaka ekleyelim diye. Elbette listemizde yer alacaktı kendisi de. 2013 senesinden bir parçayla devam ediyoruz. Şişliklerin Efendisi, Saruman'ı, Yıldız Savaşları, Kont Dooku. Bütün bunların içerisinde, ya bugünkü listemizde bu arada hem oyuncu olup hem de çok iyi albümlerle kaydeden, sesi olan sanatçılardan bahsediyoruz. Radyodan yeni açanlar varsa eğer. Dünyanın albüm çıkaran en yaşlı metal vokalisti de olmuştu. Bu Massacre of the Saxons'ı kaydettikten sonra Christopher Lee şimdi Radyo Eksen'de sırada.

Şimdi bugünkü lisede daha çok hem oyuncu olup hem de iyi şarkı söyleyen, sesleri de iyi olan sanatçılardan bahsediyorduk. Ama Dogstar'ın da bu listede yer almasını istedim. Keanu Reeves'un yani daha çok. Onun basçı olduğu, basistliğini üstlendiği Dogstar grubunun da bu listede yer almasını istedim. Brad Domrose aslında vokalde. Robert Mailhouse davulda ve Keanu Reeves da bas gitarda. Böyle üç kişiden oluşan bir grup. Prodüktörlüğünü bu albümün dinlediğimiz All In Now albümünün prodüktörüydü ki albüme ismini veren şarkıydı bizim de dinlediğimiz böyle Nick Cave ile Idols'a çalışmış olan Nick Lowney üstlenmişti. Kaliforniya'da kaydetmişlerdi. Şimdi Kaliforniya demişken Hollywood Vampires'a geçiyorum. Bu Johnny Depp'in, Alice Cooper'ın ve Joe Perry'nin süper grubu Hollywood Vampires İstanbul'a da gelmişlerdi zaten. Röportaj da yapmıştık hatta belki hala YouTube'da mevcuttur o röportaj, yaptığım benim röportaj. Hansa stüdyolarında kaydettikler bu Heroes'u. Yani David Bowie'nin de kaydettiği stüdyoya gidiyorlar. Bir tane David Bowie'nin Berlin yıllarını anlattığım bir radyo belgeseli vardı. Orada bahsetmiştim o Hansa stüdyosunun öneminden vesaire. Onlar da oraya gidip kaydettiler. Bu dinleyeceğimiz versiyonu. Heroes'a devam edelim şimdi programa.

Bu lisede mutlaka olması gerekir dediklerimden de Marlene Dietrich. Radyo Eksen'de dinlediğimiz bu şarkı aslında Pete Seeger'ın Where Have All The Flowers Gone'ın Almanca versiyonuydu. Muhteşem bir ses, oyuncu zaten. Bu listemizde yer aldı. Radyodan yeni açanlar varsa eğer, ulaşmak isterseniz programa bana, Instagram'a Gülşah Güray yazdığınızda karşınıza çıkar hesap. Bu liste mevcut. Spotify hesabında var ve fazlası da var hatta. Çünkü bu programa hepsini sığdıramadım. Süremiz belli olduğu için. Hem oyuncu olup hem de çok iyi müzisyen olan, şarkı söyleyen sanatçılardan bahsediyoruz. Bugünkü programda Marlene Dietrich de onlardan biriydi. Şimdi yine bence bu listenin en favorilerinden biri, mutlaka olmalı dediklerimden biri, Juliette Lewis'e devam edeceğim. Yayına Juliette Lewis. Zaten kendi grubu da var. Hatta İstanbul'a gelmişti. Belki hatırlarsınız zamanında. Neresiydi orası? Şu anda artık var olmayan yerlerden biriydi. Juliet and the Leaks adında bir grubu vardı. Onlar beraber gelmişlerdi. Bu bizim dinleyeceğimiz Hard Wait şarkısı. Olağanüstü bir film bence zaten. Strange Days filminde yer alıyor. Faith Justin karakterini canlandırıyordu bu filmde kendisi. Aslında PJ Harvey'e ait olan bir şarkı ama... Ya bu kadar da iddialı konuşmak istemem ama orijinalinden iyi olan coverlar arasında benim için en azından öyle. Juliette Lewis'le devam ediyoruz. Hard to Wait şimdi Radyo Eksen'de sabah programında sırada.

0: Sudan and Medan edges. Is it?
1: Şimdi İdris Elba Radyo Eksen'de idi. Şöyle, kendisi aslında gençliğinden beri böyle pirate radyolar vardı ya, korsan radyolarda yer almış. İşte dünyaca ünlü kulüplerde, Coachella gibi festivallerde çalmış. Aslında gerçek bir DJ ve müzisyen. Big Dries mahlasıyla bu işlerde, yani DJ tarafında görüyoruz kendisinin. Bu ilk olarak 2018'de Wiley'nin solo versiyonu olarak çıkan bir şarkı. İdris Elba, Sean Paul ve Stefflon Don 2019'da resmi olarak yayınlıyor. Birleşik Krallık'ta grime müziğinin kurucu babası olarak kabul ediliyor Wiley. İdris Elba ise, ki bugünkü konumuz hem oyuncu hem müzisyen olanlar ya, İdris Elba da kendi verse'ünde, yani kendi bölümünde Prince Harry ile Meghan Markle'ın kraliyet düğününde DJ'lik yapmıştı. Ona atıfta bulunarak bir popüler kültür tarihindeki yerini ölümsüzleştirdiğini de söyleyebiliriz. Boasty'de dinlediğimiz şarkı. Şimdi geçiyorum bir sonraki oyuncumuza. Scarlett Johansson'la devam edeceğiz. 2021 senesinde bu dinleyeceğimiz Yeah Yeah Yes şarkısını kaydetmişti. Sing 2 onun soundtrack'inde yer alan şarkılardandı. Bence gayet de iyi kaydedilmiş, iyi bir versiyon olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşüneceksiniz. Heads Will Roll'la devam ediyoruz. Scarlett Johansson sırada.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam.
2: Çay, simit, bahçıvan, kaşık.

0: yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, sızmadan dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
2: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğimiz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: sağlıklı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
2: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

92 Radyo Eksen'de sabah programını dinliyorsunuz. Bu yaptığımız programın listesi şu anda bile mevcut. Eğer Spotify hesabımda bulamazsanız bana mesaj atarsanız ben sizinle paylaşırım bu oyuncu olan aynı zamanda müzisyen olan sanatçılar listesini. Fazlası bile var orada aslında ve hazır şu anda mevcut. Bunu yaptık. Soranlar oluyor çünkü bunun listesi olacak mı diye, var bile. Şimdi bu Joaquin Phoenix ile Reese Witherspoon. Programın başında zaten Joaquin Phoenix'in bir bu Walk the Line filminden, Johnny Cash'i canlandırdığı filminden bir parça çalmıştım ama burada Reese Witherspoon da vardı. O yüzden ikisinin birlikte bir parçasını daha eklerim bu listeye. Reese Witherspoon'un da sesini duyalım diye bu listenin içerisine demiştim ya. İşte duyduk. It Ain't Me Babe dinlediğimiz şarkıydı. Aslında Bob Dylan şarkısıdır. It Ain't Me Babe. Bunu Johnny ve June Carter, Johnny Cash versiyonuyla ve filmdeki versiyonuyla, yani Joaquin Phoenix ve Reese Witherspoon yorumuyla dinlemiş olduk. Bir diğerine geçiyorum. Bu arada en iyi kadın oyuncu Oscar aradığını kazanmıştı. June Carter rolüyle Reese Witherspoon. Hatta ben de demiştim ki Joaquin Phoenix de kazanmalıydı. Yani inanılmaz iyiydi bence. Değil mi? Yani siz ne düşünüyorsunuz? Çok iyi filmdi Walk the Line. Bir başka biyografi filme geçiyorum. Şimdi Elvis filmine geçiyoruz. 2022 senesi. Burada Austin Butler'ı dinleyeceğiz. Hound Dog'la devam edelim programa.

stumble on a view that's tailor-made for two. What a shame.

Ryan Gosling'in birçok farklı şarkısını dinleyebilirdik aslında bugünkü listemizin özelinde. Ama ben Emma Stone'un da adını geçirmek istediğim için bugünkü listede A Lovely Night'ı dinledik. La La Land filminden 2016 senesinden. Bu Ryan Gosling'in Barbie filminden de bir şarkısı var mesela aslında listenin içerisinde ve geniş listeyi de benim Spotify hesabımda bulabilirsiniz. Bulamazsanız listeyi, bazen ben de bulamıyorum çünkü o listeleri nerede olduklarını aradığınız zaman, bana yazın, ben size paylaşırım linkini. Hatta birazdan paylaşırım Instagram hesabından, hikaye bölümünden. Oradan da görebilirsiniz eğer isterseniz. Gülşah Güray yazın, karşınıza çıkar benim hesap. Buradan programa işte böyle sığdıramadıklarımı paylaşıyorum. Ya da sizden gelen mesajlara en kısa sürede cevap vermeye çalışıyorum. Ya da kullanmıyorsanız gülşah.güray@radioxl.com e-mail adresinden de bana ulaşabilirsiniz. Şimdi böyle ikili ikili devam edelim. Burada da Robbie Williams'a Nicole Kidman'ı dinleyeceğiz şimdi. Something Stupid'la devam ediyorum. Bu da Swing When You're Winning albümüyle birlikte piyasaya çıkmıştı Robbie Williams'ın. Frank Sinatra, Nancy Sinatra şarkısı aslında. Moulin Rouge filminde müzikaliyle zaten kendini kanıtlamış olan Nicole Kidman'ın özellikle Robbie Williams bu şarkıyı birlikte seslendirmek istediğini ve teklifi kendisinin götürdüğünü söylemişti. Something Stupid'i dinleyelim şimdi.

Radyo Eksen'le sabah programını dinliyorsunuz. Bugünkü programda hem oyuncu olan hem de iyi şarkı söyleyen, bazen albüm kaydeden, bazen filmlerde, bazen konuk sanatçı olarak albümlerde yer alan oyunculardan bahsediyoruz. Daha doğrusu onların seslendirdiği şarkıları dinliyoruz. Bu Anna Kendrick ile Justin Timberlake'in birlikte kaydettikleri bir parçaydı. True Colors, Trolls filminin müziklerindendi bu. Zaten müzik direktörlüğünü filmin Justin Timberlake üstlenmişti. Cyndi Lauper'ın True Colors şarkısını da birlikte seslendiriyorlar. Anna Kendrick ile birlikte. Kendisi zaten Broadway kökenli. Sesi zaten iyi Anna Kendrick'in. Daha böyle çocuklara da yönelik, daha umut veren çok tatlı bir cover. Bence bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz True Colors için. Şimdi bir başka yine Disney'den devam edelim. Dwayne Johnson'la devam edeceğiz. Moana filmine geçiyorum. 2016 senesi. Disney'in Polinezya kültürünü anlatan animasyonu, muazzam animasyonu Moana. Burada Dwayne Rock Johnson Maui karakterine hayat vermişti Moana'da. Ve dinleyeceğimiz şarkı da onun soundtrack'inden zaten You Are Welcome'la devam edelim yayına. I see what's happening, yeah. You're face to face with greatness and it's strange. You don't even know how you feel. It's adorable. Well, it's nice to see that humans never change.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
3: ister ol. Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Hep İcin.

Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3. 700 TL ve üzeri Milangaz otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar

Tindersticks ve Robert Pattinson'dan The Willow dinlediğimiz bu şarkı. Claire Denis filmi 2019'daki High Life için kaydetmişlerdi bu şarkıyı. Tindersticks daha önce de zaten Claire Denis ile çalışmıştı. Belki hatırlarsınız, izlemişsinizdir tahammül edebildiyseniz Trouble Every Day filminde. Şarkı muhteşem de film sabretmesi birazcık güç olanlardandı. En azından benim için öyle. Yani sinemadayken sonuna kadar zor dayanabildiğim, arkada hışır hışır seslere lütfen susar mısınız diye çıkıştığım ilk film olabilir ve tek film olabilir açıkçası. Gerçekten dayanması zor filmlerden de, ama burada başka bir şeyden bahsettik. Robert Pattinson hem oyuncu olan hem de müzisyen kimliğini de bize sonradan gösteren sanatçılardan bahsettiğimiz programda yer alsın istediklerimden de Willow 96.2 Radyo Eksen'deydi. Şimdi Wednesday'e geçiyorum. Creedence Clearwater Revival'ın Bad Moon Rising şarkısını diziyi izlediyseniz duymuşsunuzdur muhakkak. Morticia'yı canlandıran Catherine Zeta-Jones'un yorumuyla çünkü dinlemiştik ve bence çok da tatlı bir yorum olmuştu. Şimdi onu dinleyerek programa devam edelim.

Hem oyuncu olup hem de albüm kaydeden ya da bir filmde soundtrack'inde yer alan kendi sesiyle ya da konuk sanatçı olarak yer alan oyunculardan bahsediyoruz. Bugünkü programımızın konusu bu. Artık sona geliyoruz yavaş yavaş ama listesi mevcut hem de fazlasıyla. Benim Spotify hesabımda, orada bulabilirsiniz. Ama isterseniz, bulamazsanız da bana yazarsanız ben size linkini gösteririm. Şimdi Bruce Willis bu listede elbette yer almalıydı. The Return of Bruno 1987 albümünde yer alıyor. Hem de albümü Motown etiketiyle çıkartıyor. O dönemde Bruce Willis Bruno adında bir kurgusal bir blues müzisyeni personasına bürünüyor. Bu 1964 tarihli Drifters şarkısı zaten Under the Boardwalk. Onun yorumuyla radyo eksendeydi. Şimdi Taron Egerton'a geçiyoruz. İlk olarak şöyle oluyor. I'm Still Standing, Elton John şarkısını dinleyeceğiz de ilk olarak Sing'de 2016'daki animasyon filminde bu şarkıyı seslendiriyor. Johnny karakterini seslendirirken bu şarkıyı söylüyor. Sonra bu Sing filmindeki vokal performansını o kadar beğeniyorlar ki film yapımcıları Elton John'un biyografisi Rocketman'de bizzat Elton John'un canlandırması için Taron Egerton'u seçiyorlar. Ve sonra 2019'da Rocketman'de de duyuyoruz zaten. I'm Still Standing'le devam edelim o zaman yayına.

0: yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, sızmadan dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.

Evet, 96.2 Radyo Eksen'de bugün de programın sonuna geldik. Umarım herkes için keyifli ve güzel bir program olmuştur. Mesajlar için, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ulaşabilirsiniz bundan sonra da bana, eğer isterseniz programla alakalı sormak, söylemek istedikleriniz, fikirleriniz, görüşleriniz, önerileriniz varsa eğer lütfen, çok da memnun olurum. Gülşah.Güray@radyoeksen.com e-mail adresini kullanabilirsiniz. Instagram kullanıyorsanız Gülşah Güray yazın, karşınıza çıkar hesabım, buradan ulaşabilirsiniz. Yolda görürseniz sorabilirsiniz, söyleyebilirsiniz, nasıl isterseniz fark etmez. Şimdi bu Frank filminden de 2014 senesinden çok da sevdiğimiz Michael Fassbender I Love You All yorumuyla 96.2 Radyo Eksen'deydi. Biz bugünkü programda, çünkü artık bitti de program, bugünkü liste oyuncu olan ama aynı zamanda müzisyen kimliğiyle de karşımıza çıkan oyunculardan, sanatçılardan bahsettik ve onların eserlerini dinledik, yorumlarını dinledik. Ve son olarak bir de Gary Oldman çalayım istedim size. Sid and Nancy filmine geri dönüyoruz. Ne efsane film, ne inanılmaz bir oyunculuktu Gary Oldman. 1986 senesinde Alex Cox'un yönettiği. Burada Sid Vicious ve Nancy Spungen'in son dönemine, trajik hikayesini anlattığı filmde Gary Oldman Sid Vicious'ı canlandırmıştı. Gerçekten inanılmaz iyiydi. Yani birçok kişi hatta Sid Vicious olduğunu bile iddia etmişti. Öldü adam diyorsunuz ama iddia edenler de oluyordu. Bu karakterine o kadar adanmışlıkla çalışmış ki aşırı zayıf görüntüsüne ulaşmaya çalışırken hastanelik olduğu söylenir Gary Oldman'ın. Sid Vicious bu şarkıyı 1978 senesinde aslında kaydediyor. Filmde de Gary Oldman Sid Vicious'ı bu şarkıya çektiği bir hapishane dekorlu video klibi vardı. Bunu tekrar canlandırıyor filmde, onu görüyoruz. Oldman film müziğinin albümdeki bu şarkıyı tamamen kendi sesiyle, o Sid'in performansını taklit ederek söylüyor. My Way ile biz de bugünkü yayını böyle kapatıyoruz. İyi bakın kendinize o zaman. İyi hafta sonları. Hoşça kalın.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Her cumartesi 11'de Aytun'un seçkileriyle Chibo Gold Selection'la keyifli bir mola Radyo Eksen'de.
2: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
2: Reklam.

0: peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
7: Radyo Eksen.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
3: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo

0: 96.2 Radyo Eksen. Sinema tutkunları için Film Ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Radyo Eksen katkılarıyla.
1: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.
3: Çay Simit Bahçıvan.

0: Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
2: Umran Oto Ekspertiz. Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
3: Radyo Eksen'de.

0: Radyo Eksen.
1: Reklam.
2: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Umran Oto Ekspertiz. Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
4: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
3: İçtikçe iyi hissedeceksin.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
0: Radyo

This is Blues Power.

0: varken her şeyin birbirine karıştığını anne baba olunca anlarsın. Alyanslı olunca işler yoluna girer. Yeni doğan bebek hemşiresi evine kadar gelir. Tecrübesiyle destek verir, rahatlarsın. Sen de modüler sağlık sigortanı Alyans'tan yaptır, ayrıcalıkların olsun. Alyans ailemle. Alyans seninle. Detaylar ve koşullar için alyans.com.tr.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen'de.

Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı başlıyor. Sweat.

9 Ekim Cuma haftanın son programından herkese merhaba. Gülşah Turgut ben. 16.7 Radyo Eksen'de sizlere eşlik edeceğim. Peaches açtı haftanın son programını. Electroclash'in sıra dışı ismi Peaches'tan bu sene 11 yılın ardından yeni bir albüm geldi. Kanadalı müzisyenin No Loop So Rude isimli 7. albümü Şubat ayında piyasaya sürülmüştü. Bu albümünde Idols frontmeni Joe Talbot'un eşlik ettiği şarkısı You Are Alright Pixel Grip Remix ile Radyo Eksen'deydi. Manchester merkezli grup Mend Indiana sıra yılacak. Onlar da bu sene Şubat ayında yeni bir albüm yayınladılar. Erg isimli ikinci albümlerinden Cursive.

2012'de Adam Yakın vefatının ardından Beastie Boys devri de sona ermişti ve grup üyelerinden Mike D ilk solo albümünü yayınladı geçtiğimiz ay. Oğulları Skyler ve Davis'la kaydettiği Thank You isimli ilk solo albümünden dinlediniz Mike D ve Make It Stop takibinde Turnstile sırayı alacak. 5 sene öncesine ait 3. albümleri Glow On'dan Blackout.

Geçen ay yayınladıkları TV Dinner isimli yeni albümlerinden dinlediğiniz Kanadalı topluluk Wine Lips ve Projector. Trezillo sırayı alacak. İskoç topluluğun 1978 senesine ait ilk albümleri Can't Stand Trezillo'sa yer almıştı. I Can't Stand My Baby.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Courtney Barnett'in memleketi Melbourne'den Los Angeles'a taşındıktan sonra yazdığı Creature of Habit isimli 4. albümü bu sene Mart ayında yayınlanmıştı. Bu albümünden dinlediğiniz One Thing at a Time. Water From Your Eyes üyesi Nate Amos'tan da çok kısa bir sürenin ardından bir başka solo albüm daha geldi. En son 2025 Aralık ayında Hollow Boy isimli ikinci solo albümünü yayınlamıştı ve bu ayda The Singer in My Band isimli üçüncü solo albümünü yayınladı. This is Lorelai olarak bu albümünden Billy Came Back.

0: Yardex Radyo Eksen'deydi. Üçüncü albümleri Yorgan'a Need a Little Music 17 Temmuz'da piyasaya sürüldü. İlk iki albümlerin arasında orta yolu buldukları bir çalışma diyebiliriz bu albümleri için. İlk albümleri The Overload'un post-punk sound'u ve politik yapısı ve ikinci albümleri Where Is My Utopia'nın dans pisti odaklı ve renkli moduyla orta yolu buldukları bir albüm olmuş. Üçüncü albümleri Yorgan and Need a Little Music. Bu albümlerine ismini veren şarkıyı dinlediniz. Yardak takibinde 1979 senesinden Ian Dury and the Blockheads klasiğiyle devam ediyoruz. Reasons to be Cheerful Part 3.
1: Reasons to be Cheerful Part 3. One, two, three. Summer Buddy Holly, the working folly, good golly Miss Molly, and boats.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangıcıkta acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112. Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de. Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam.
1: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
0: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
1: İçtikçe iyi hissedeceksin.
0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

0: 96.2 Radyo Esen. 96.2
1: Radyo Esen.
2: Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max sizin için seçti.
3: Haribo Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki etkinliklerinden bahsedeceğiz. Murat Erdoğan stand-up Kim Kime Dumduma yarın akşam Paribu Art'ta. Plazadan sosyal medyaya, WhatsApp gruplarından yapay zekaya uzanan modern hayatın absürtlükleri bu kez sahnede. İstanbul ve Londra'da sahne alan Murat Erdoğan, 17 yıllık kurumsal hayatından ve gündelik yaşamdan topladığı tanıdık hikayeleri Kim Kime Dumduma'yla kahkahaya dönüştürüyor. Üstelik yalnızca çevresindekileri değil, kendisini de es geçmiyor. Murat Erdoğan'ın stand-up şovu yarın akşam 20.30'da Paribu Art'ta.
4: Renk enteresan. Renk seçimi.
5: Renk enteresan abi. Renk enteresan, şekil de enteresan.
4: Şekil de enteresan Serdar.
5: Ben bu şekilde ilk defa görüyorum.
1: VR deneyimi 35 Mayıs, 31 Ekim'e dek Paribu Art'ta. Sahneye bu kez VR gözlüklerinin ardından bakıyoruz. Crack'in izleyici deneyimini dönüştürmeyi hedefleyen ilk VR yapımı 35 Mayıs, 180 derecelik görüş alanıyla seyirciyi hikayenin dünyasına yaklaştırıyor. Berkun Oya'nın yazıp yönettiği yapımda Asiye Dinçsoy, Berkun Oya, Cihaz Süvarioğlu, Çağlar Çorumlu, Erdem Şen Ocak, Fatih Artman, Gönül Gezer ve Nebi Tolga Yılmaz yer alıyor. 35 Mayıs VR gösterimi 31 Ekim'e dek Paribu Art'ta. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
3: Paribu Art sundu.

sene başında yayınladıkları No More Like This isimli ikinci albümlerinden de Londralı üçlü PVA ve Boyface takibinde New York Herb sırayı alacak. Jamaika asıllı İngiliz müzisyen ve prodüktör Temmuz ayında ikinci albümünü piyasaya sürdü. James Ford, Sampa gibi önemli isimlerle çalıştığı Emotional Junglers isimli bu albümünden Danger.

0: peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Kendileriyle tanıştığım 2019 tarihli Town Center EP'lerinden paylaştıkları single'larıydı. İngiliz topluluk Squid ve The Cleaner takibinde haftanın kapanışını 2018 yılından Parquet Court şarkısıyla yapıyorum. Amerikalı topluluğun Wide Awake albümünde yer almıştı Total Football. Gülşah Turgut ben, herkese güzel bir hafta sonu tatili diliyorum. Hoşça kalın.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı sona erdi. 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.

Herkese merhaba. Radyo Eksen burası. Cuma günlerden 9 Ekim saat 8'e dek ben Güven yayındayım. Bugün programı Claire Daly ile açtık. 2024 yılında aramızdan ayrılan New Yorklu saksafonist The Chooch'la yayının açılışını yaptı. Jeff Healey Band'le biz şimdi programa devam edelim. Blue Jean Blues Eksen'de.

2000'ler başındaydık. All About Chemistry albümlerinden Semisonic ve Chemistry eksendeydik. Kısa bir ara vermeden önce yenilerden Seriously ve Editors şimdi eksende.

0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
2: Sinema tutkunları için film ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da.
3: Radyo Eksen katkılarıyla.
1: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
0: Radyo Eksen.
1: Reklam.
4: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
5: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
6: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
0: Radyo Eksen.

Sirce Nergard, Radyo Eksen 96.2'de dinledik. Kendisini Pat Metheny işbirliği Tell Me Where You're Going albümüyle geniş kitlelere tanıtmıştı. Once I Held a Moon dinledik ondan. Kısa bir ara vermeden önce bugünkü program Aaron Fraser'la devam ediyor. It's a Shame.

0: 96.2 Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen.
3: Çango. Çango, mi yok o kadar. Sokote. Sokote.

itana acha oti pani pati kunlo arayulo fitipolo.

Six Blade Knife, 96.2'de yeni saatin açılışıydı. Dire Straits ve 1978 Haziran'ında gelen aynı isimli ilk albümden dinledik şarkıyı. Melvin Taylor, I'll Play the Blues For You. Şimdi 80'de dinliyoruz.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
3: Umran Oto Ekspertiz.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Sen ne ister ister ol.
7: Salı günü rüzgar kuvvetlenecek. Serinlik verir gibi yapacak.
8: Hadi iyi bir kahve içmeye.
9: Nereye bu saatte?
8: Salona.
10: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Çibo.
11: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
12: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
11: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
12: Mutlu akü bir numara.
13: Bugünden yarına Allianz seninle.
14: Aileniz için sigorta, emeklilik ve çok düşünülmüş ayrıcalıklar Allianz Ailem'de.
13: Bugünden yarına ailen seninle.
14: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen.

Wall of Sound çıkışlı Rock Sof'un ilk albümleri Melody AM'den Radyo Eksen 96.2'de dinledik Remind Me. 8'e dek ben Güven yayındayım. King Biscuit Time var sırada. I Walk the Earth.

Bir Pixies klasiği Where Is My Mind, eksende Nada Surf yorumuyla dinledik. Kısa bir ara vereceğiz ama önce Tonic radyolarınızda If You Could Only See. If

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
3: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
4: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: Kahve, yaşam tarzı ve her güne iyi gelen keşifler.
7: Buluruz buluşuruz Çibo'da, Çibo'da, Çibo Çibo'da, Çibo.
8: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL.

0: Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister,
1: ister Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3, 700 TL ve üzeri Milangaz otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar Hopi

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen. Paribu Art'ta bu hafta.
2: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki etkinliklerinden bahsedeceğiz. Murat Erdoğan stand-up Kim Kime Dumduma yarın akşam Paribu Art'ta. Plazadan sosyal medyaya, WhatsApp gruplarından yapay zekaya uzanan modern hayatın absürtlükleri bu kez sahnede. İstanbul ve Londra'da sahne alan Murat Erdoğan, 17 yıllık kurumsal hayatından ve gündelik yaşamdan topladığı tanıdık hikayeleri Kim Kime Dumduma'yla kahkahaya dönüştürüyor. Üstelik yalnızca çevresindekileri değil, kendisini de es geçmiyor. Murat Erdoğan'ın stand-up şovu yarın akşam 20.30'da Paribu Art'ta.
3: Renk enteresan. Renk seçimi.
4: Renk enteresan abi. Renk enteresan, şekil de enteresan.
3: Şekil de enteresan Serdar.
4: Ben bu şekilde ilk defa görüyorum.
2: VR deneyimi 35 Mayıs, 31 Ekim'e dek Paribu Art'ta. Sahneye bu kez VR gözlüklerinin ardından bakıyoruz. Crack'in izleyici deneyimini dönüştürmeyi hedefleyen ilk VR yapımı 35 Mayıs, 180 derecelik görüş alanıyla seyirciyi hikayenin dünyasına yaklaştırıyor. Berkun Oya'nın yazıp yönettiği yapımda Asiye Dinçsoy, Berkun Oya, Cihaz Süvarioğlu, Çağlar Çorumlu, Erdem Şenol.
0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.

Autumn Leaves yorumu Cold Cut'tan. Yeni saatin açılışıydı 8'e dek. Ben Güven yayındayım. Burası Radyo Eksen. 2000'ler başına döndük. İsveçli ikili Coop'la program devam edecek. Tonight.

96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Petrol ofisinin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max sizin için seçti.

0: 40 yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, sızmadan dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
2: Hadi iyi bir kahve içmeye.
3: Nereye bu saatte?
2: Salona.
4: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Çibo.
5: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

Elvis Costello'yu takiben Radyo Eksen 96.2'de Buddy Guy'dan dinledik. Ona bu şarkıda Bonnie Raitt geri vokallerde eşlik ediyor. Bir Johnny Hate şarkısı Feels Like Rain aynı isimli 1993 çıkışlı albümünden Eksen'deydi. Sırada Madrugada var. Eksen'de Running Out of Time.

yes we can, I know we can. Alain Touzant, Yes We Can Can. Bu şarkıyı Pointer Sisters geniş kitlelere yayıyor. Biz orijinal versiyonuyla Radyo Eksen'de dinledik. Sırada bir cover var. Razorlight'tan dinliyoruz Eksen'de. Englishman in New York.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
3: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
4: Kahve, yaşam tarzı ve her güne iyi gelen keşifler.
5: Buluruz, buluşuruz Çibo'da, Çibo'da, Çibo, Çibo'da, Çibo.
6: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3. 700 TL ve üzeri Milangaz otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopilileri bekliyor. Detaylar Hopi.

0: 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister
1: ol. Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

Destroyer'la başladık. Yeni saate Downtown, ardından White Lies, Hold Back Your Love. Bugünkü programın dördüncü ve son saatinin içindeyiz. Kent'le devam edelim 8'e dek. Ben Güven Radyolarınızdayım. Music non-stop.

Michael Kiwanuka'nın Grammy'ye de aday gösterilen Mercury Müzik Ödüllü albümü Kiwanuka'dan. Final Days, Radyo Eksen 96.2 ile dinledik. Kısa bir ara vereceğiz şimdi ama önce The Black Keys ile devam edelim. Little Black Submarines.

0: yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
0: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Hadi iyi bir kahve içmeye.
3: Nereye bu saatte?
2: Salona.
4: Çünkü iyi bir kahve düşündüğünüzden daha yakın. Evde iyi kahve için Çibo.

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Radyo Eksen'de yayın
5: kaldığı yerden devam ediyor.
4: 96.2

Art Blakey and the Jazz Messengers. Radyo Eksen 96.2'de bugünkü programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Sırada bir Ray Charles klasiği var, Shirley Horn yorumuyla. Radyolarınızda Hit the Road Jack.

96.2 Radyo Eksen. Proje hazırlarken ilhamını kahveden al. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti. Hey! Been trying.

0: Chivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.
1: Radyo Eksen. 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.
3: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
4: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3. 700 TL ve üzeri Milangaz otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar Hopi uygulamasında.
5: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğimiz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Kahve, yaşam tarzı ve her güne iyi gelen keşifler.

veda zamanı artık. Yayının sonundayız. Bu akşam haftanın son programını Fontaine's DC kapatacak. Pazar günü saat 11'de Trio ile ben Güven tekrar burada olacağım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Radyo Eksen'de Güven Yıldız'ın yayını sona erdi.
1: 96.2
0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
0: 96.2 Radyo Eksen.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Right here.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
2: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
0: Radyo Eksen.
2: Reklam.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmeniz alakalı, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo

away forever while Susan holds a mirror.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen. Radyo Eksen'de bugün saat 23, Özgür Can Öney, Babanda mı Punk'tı? Ve Radyo Eksen'de şimdi Nicky Wilde yayında.

0: Hey, welcome to the All Access and welcome to the weekend. Misery, my friend of misery, Metallica'dan geldi. The Shambulak albümden, bence albümün gizli hitlerinden. Yani resmen şarkı içinde şarkı var burada. İkinci şarkım, Twisted Sister, The Price.
1: Headbangers, listen up. This is Dee Snider. Yeah, you know me from Twisted Sister. And you're listening to Nikki Wilde on All Access Radio XM.

Mr. Price, Twisted Sister'den geldi. Umarım cuma geceniz güzel geçiyordur ya da geçmeye başlamıştır. Elinden geldiğince katkıda bulunmaya çalışıyorum evde oturanlar için ve arabasında olanlar için. Evet, sırada Little Fighter, White Lion.

hair metal'ın önemli gruplarından White Lion'dan geldi Little Fighter. 2006'da White Lion'la turneye çıkmıştım ve bu şarkı konser salonunda muhteşem geliyordu. Her gece dinlemiştim haftalarca. Sırada klasik rock'ın en önemli adamlarından biri var. Bunu da canlı izledim ve hala yaşıyorken izleyebilen izlesin bence. Neil Young geliyor. Keep on rockin' in the free world.

Rockin' in the Free World, Neil Young'dan dinledik. Adam 60'lardan beri sahnelerde. Bakalım şu ara rock diye ortalıkta dolaşan grupların hangi biri 50 sene sahnede olacak? 50 değil, 5 sene çıksa yeter. 96.2 Radyo X'ne All Access'tesiniz. 80'lerin en önemli albümlerinden Appetite for Destruction'dan ve Guns N' Roses'dan geliyor Anything Goes.

Kiss'ten geldi, Unmask döneminden Tears Are Falling. Şarkıya da hastayım. Sıradaki şarkım da bir klasik, Boston'dan geliyor. Klasik Amerikan rock'ın en önemli gruplarından Boston. More Than a Feeling.

And More Than A Feeling Boston'dan geldi. Evet, sıradaki şarkım size özel olarak seçtim. Haftanın cover'ı. En önemli, yani rockçı, popçu hiç fark etmez. Herkesin sevdiği ABBA'nın en büyük hitlerinden Gimme Gimme. Yine İsveçli, ABBA gibi İsveçli olan Yngwie Malmsteen'den geliyor. Gitar katilinden geliyor. Evet, dinleyelim. Gimme.

Evet, Gimme Gimme, Amman'ın klasik şarkısı, herkesin bildiği şarkısı, gitar katili Malmsteen'in elinde böyle bir hale gelmiş uzun uzun gitar sololarıyla. 96.2 Radyo X'ten All Access'ta biraz fren yapıyorum, vites küçültüyorum, çok sevdiğim bir iki balat çalacağım size, birisi Heaven, Warrant'tan geliyor.

Evet, Heaven. Warrant'tan geldi. Warrant'ı da çok severim. Jenny Lane öldüğünde çok üzülmüştüm. Rest in peace, Jenny. Evet, Carrie, Europe.

Babylon's Burning, Wasp'tan geldi. 2009 model Wasp'tan geldi. 80'lerden bir hız kesmiyorlar, bayılıyorum. Son şarkıya gelmişiz. Bu da mesaj kaygılı çünkü buradan sonra çıkıyorum. Here I go again, White Snake.

0: Sunday, Nicky Wilde, All Access. See you next Friday.
1: Radyo X. 96.2.
2: Radyo X.
3: Radyo X'de Özgürcan Öney'in hazırladığı Babanda mı Punk'tı başlıyor.
4: Herkese iyi akşamlar. Ben Özgürcan Öney. 96.2 Radyo X'de Babanda mı Punk'tının yeni bir bölümünde daha sizlerle beraberim. Bugün günlerden 9 Ekim Cuma 2026. Saatlerimiz 23'ü gösteriyor ve Nicky'den sonra mikrofonu devralmış durumdayım. Biraz rahatsızım. Herhalde bu ara herkes çeşitli soğuk algınlıklarıyla mücadele ediyor. Ben de nasibimi aldım ama gene de programı hazırlamak istedim. İlk şarkımız sevgili Şemden Ferah'tan gelecek. 2 Ekim'de geçen hafta Cuma günü Ankara'da kendisini canlı canlı izleme fırsatım oldu. Benim için de manevi anlamı büyük olan bu şarkısıyla başlamak istiyorum. 2007 Bostancı Gösteri Merkezi Senfonik Konserinden canlı performans kaydıyla Şebnem Ferah, Sigara isimli şarkısıyla şimdi sizlerle Babanda mı Punk'tı başlıyor.

Evet, Teoman bizlerle beraberdi. Ve sırada Mavi Sakal var. Anladığınız üzere bu akşam yerli rock gruplarıyla dolu bir program hazırladım sizlere. Eskilerden, sevdiğim dostlardan şarkılar çalacağım. Mavi Sakal da onlardan birisi. Manga'nın kariyerinde çok büyük öneme sahipler. 2002 yılında katıldığımız yarışmada yarışmanın prodüktörü, Mavi Sakal'ın davulcusu Murat Tümer'di, sevgili Murat abiydi. Kaan Altan'la orada tanışma şansımız oldu. Koray Candemir'le orada tanışma şansımız oldu. O yüzden bizim için önemli ve değerli insanlardır. Kaan Kokusu albümünden dinliyoruz şimdi, Balta.

Mavi Sakal'dan dinledik Balta. Madem Koray Can Demir dedik, sıradaki şarkı da Kargo'dan gelsin. Yalnızlık Mevsimi isimli albümlerinden Boğaziçi isimli şarkılarıyla Kargo şimdi sizlerle.

Evet, Kargo'dan dinledik Boğaziçi. Sıradaki sanatçımız Bulutsuzluk Özlemi. Onların da Yaşamaya Mecbursun albümünden canlı performans kaydı. Devran Dönüyor isimli şarkılarını dinleyeceğiz şimdi.

Evet, bulutsuzluk özlemi bizlerle beraberdi. Sıraki sanatçımız da yerli bir ekip ama onlar Almanya'dan gelmişti. Ünlüden bahsediyorum. Son Defa isimli albümlerinden İki Dünya isimli şarkılarını çalmak istiyorum şimdi sizlere.

Evet, Ünlü'den dinledik. İki Dünya. Sevgili Tayfun Ünlü ve kardeşiyle daha önce tanışma şansımız olmuştu. Valla süper ekip, süper sound. Ama şu anda çok aktif değildir herhalde. Sıradaki sanatçımız da Athena. Athena'dan dinleyeceğimiz şarkının ismi de Yalan.

Evet, Athena'dan dinledik Yalan. Sırada da Mor ve Ötesi var. Mor ve Ötesi'nin en sevdiğim şarkılarından birisi. Uyan, yaklaşık 5,5 dakikalık bir şarkı. Keyifli dinlemeler.

Evet, Mor ve Ötesi sizlerle beraberdi. Uyan isimli şarkılarını dinledik. Sırada Kurban var. İnsanlar albümünden Sakın Söyleme isimli şarkılarını dinleyeceğiz şimdi.

Evet, kurban bizlerle beraberdi. Sakın söylemeyi dinledik. Sıradaki sanatçımız da Direct. Direct'ten de dinleyeceğimiz şarkı Git.

Evet, Direkt bizlerle beraberdi. Madem öyle, Ankara'dan da sevgili dostlardan da bir şarkı çalmak istiyorum. Teneke. Teneke'den dinleyeceğimiz şarkının ismi Kalpsiz.

0: Evet, Teneke bizlerle beraberdi. Kalpsiz isimli şarkılarını dinledik. Çok seviyorum ben bu şarkıyı. Klibi de çok hoştu. Aklınızda olsun. Son iki şarkıya geldik. Biraz önce Athena'dan Yalan isimli şarkılarını dinlemiştik. Şimdi de kendi grubu Manga'dan Bizim de Yalan diye bir şarkımız var. Onu çalmak istiyorum ilk albümden. Ama bu şarkının İstanbul Festivali'ndeki 2025 yılındaki canlı performansımızı çalmak istiyorum sizlere. Keyifli dinlemeler.
1: Çok uzun zamandır çalmadığımız parça. İlk albümden.

0: Teşekkürler.
1: Evet, Mangal'dan dinlediniz. Yalan. Ve geldik gecenin sonuna. Şimdiden iyi bir hafta sonu ve iyi bir hafta diliyorum sizlere. Ekim sonuna doğru konserlerimiz yoğunlaşacak gibi. Kasım'da bir Harbiye olmasını bekliyoruz. Onun dışında bu yılı bu konserlerle kapatacak gibiyiz. Belki yılbaşında İstanbul konseri daha olur. Tam bilmiyorum. Onun dışında ben ufak ufak benim projeyle ilgili konserlere başlayacağım. Umarım radyo programında ya da benim konserlerde ya da Manga'nın konserlerinde karşılaşırız. Çalacağımız son şarkı Duman'dan gelecek. Onların da ilk albümlerinden Halimiz Duman isimli şarkıyı çalmak istiyorum sizlere. 96.2 Radyo Eksen'den ve Babandamı Punk'tı'dan herkese iyi geceler. Duman'dan geliyor Halimiz Duman.

0: Radyo Eksen'de Özgür Can Öney'in hazırladığı Babanda mı Punk'tı sona erdi.
1: Radyo Eksen 96.2 Radyo

0: et de crier vive le roi.
1: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. 96.2. 96.2.